dan rangat datang posiru di gede Merasati. Wasari iyuh dongne bajang-bajangnya di luanan ngempel ye tukade. Bener suba beli di tebenan tu sing mani ye. Nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene n